Kurumsal bağ kaynağı kenarında bütün hayat, her şeyi yüzmek, güzel bir sanatlarından sonra.